0: Ayca. Ayca.
1: Halifeye ne bileyim? Ali boyunca sonsan beyna. Bari şef diyeceğim.
0: Mane ko ci tane be cheikh yi fu ngeen fete dama bëgg ngeen jog rek